iş mi nerede? Aramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

Absalemi tamam ede her şeyi abdale ve der imana bavet deme gel o ve ismi gemine de sehvavet de nalı Resul ya. Mesela kuda tavan dedi kim ramişane gildi mekulü ya nalı Muhammed ile derde ede hakim işem ne zarı bile kerem kim. Le arabe nizan misil ve tereddüt ve zbavi rakut imsemi da khiyal ve ismi gemine derde kulubu khiyal ve cehde kemme huveydel. Aaaa.

Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allahım
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kula plaza hop kabeşe ya hususi. Bila kadah çay hoş bu kelime de çeki. Haydi kırım haydi.
2: La la çiriyani ma hacay. Halisi bir kahve kahve.
3: La ya çiriyla. Çayli adına, gayr çayli adkum. Enta zuka ve şuf şlon

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Franchement, feu rouge. Mon donne.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Bravo! Oğlun oldu.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddareye oyah böyle çipkem.

Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içim hani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere tuan bir mağmur içama Bakın ya dediler abi şaret de destan kuşuma dedi dersim aciliz cüme dersim acı orayım Nadiş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acıma yeke Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandaş yedi Türkiye mi diye ki benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapır bireyce porkeşe ne kendine Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir vermir Antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya Mesela kuda tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemliye de Arabi halukat dedi gelden ekhaf kap geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terezu terez bağırır akvat yavşamın akhiye aluka makin rıka vaydel Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel Akhle le arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çabur rasu meteye gimine Aziz şümin ucam yandacı yedi acem emdiye kapın zira ve çapın zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme Be zalim etiniz hani gel o besmin ya ferid ibrabim şemine kalü kalü cehdele meleme Hak salimi tamam ezi heysiru avdali lider imana bavetleme gel o besmin emrede sehvavidin ağır resul ya Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şan'a gildi Megul ya nâve Muhammed ile terzeye de hakim işim ne de Arabi ile kerem kim Le Arabi nizan müşür ve teriz ve teriz bağır Akut kimsemi de hiyal ve ismin yemi derdi Kul bu hiyal ve cehde kemme vaydel Ah vaydel dil vaydel
1: Ben kuramı istedim.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kütte peşi aşare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun deramı

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan ra

0: Rouge, l'encre rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!